0: ამათრო.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.
2: Reklama Radio Dardimandze.
1: Sezoni sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
2: Kheli sheuzqvet tkveni biznesis tsarmadebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuli. 2 19 20 10.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.

0: saatis derdim.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Derdimendis Exclusive.